arkadaşlar. Abi yarabbi, ilk akıl gönderi. Seyfe'ye inan süresinde ve çoğunuz.